Julie, mirim ev kilo hertz çık tongap çunga sum yana meters nip gege çük yapşı tanış çözörgü. Yan FM mega hertz gena çık tanış çözör çiğ kanışı Akashvani leni çöğüt. Derin çilza cüni çiz inge şur çapket. Bolzar nga pe çiz bacubji yan za nimayın. Kasa tanışı derin çikrim tanpo gozuk çöğüt.